0: 96.2 Radyo Esen.
1: Tres

up. Gotta shake this room down. Gotta get it up. Gotta shake it.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 24 Mayıs 1941. Amerikalı efsanevi sanatçı Bob Dylan, Robert Zimmerman ismiyle Minnesota'da dünyaya geldi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Jack 90'dan herkese merhaba. Bu hafta programımızda çok özel, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Koray Candemir. Bizlerle birlikte yeni albümünden bahsedeceğiz. Hoş geldin Koray.
2: Hoş bulduk. Normalde albümün ismi Her Şey Yakın Kendine Uzak'tı. O Her Şey Yakın Kendine çok uzun oldu öyle yazınca. Çünkü o şey gibi, biraz böyle türkücü albümü gibi oldu ama. Hani Cahil Çocukların ilk cümlesi o çünkü. Hani şarkı, bütün albüm o cümleyle giriyor zaten. Onu öyle bir koyayım dedim. Sonra kendine uzağa böyle bir ekip olarak karar verdik. Biraz daha daraltmak adına zaten anlatıyor derdini yani. Tamamen bunun üstünden albümün bütün içeriği.
3: Harun senin albümün çıktığında Instagram'da postunda çok güzel bir metin yayınladı.
2: O benden daha iyi anlatıyor benim derdimi zaten.
3: Ben de hazırlanırken lan direkt Harun'un yazısını okumalıyım bence. Yani sonra bir Koray bunun üstüne ne düşünüyor konuşalım.
4: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'dan.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
4: Radyo Eksen.
3: Reklam.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
7: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi. Bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede, acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Radyo Eksen'de yayın
9: kaldığı yerden devam ediyor.
8: 96.2
10: Radyo

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Pazar günlerden 24 Mayıs. Trio başladı saat 12'ye dek. Ben Güven yayındayım. Bugün açılışı Etta Jones'la yaptık. Caz müziğin önemli figürlerindendi. Kendisi The More I See You. Ondan dinledik açılış. Ardından The Art Framer Quartet'le devam edelim yayına. Tongue.

The Church şarkıyı bariton saksafonist 2024 sonbaharında hayata veda eden Claire Daly'den dinledik. 99 çıkışlı Swing Low albümündendi şarkı. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü trio Nat King Cole'la devam ediyor. Straighten Up and Fly Right.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: You told me, baby, once upon a time, if I would be yours, you would be mine, but that's alright. I know you don't love me no more, but that's alright.

New York caz sahnesinden Roberta Gambarini, Clark Terry, Ronnie Matthews, Ben Reilly, Curtis Fuller gibi birçok isimle de çalışmış Gambarini'den dinledik Easy to Love. Goo Goo Penguin var sırada, So It Begins.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
5: Bilere özel masrafsız transfer avantajı

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Radyo Eksen'de yayın
5: kaldığı yerden devam ediyor.
4: 96.2
6: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
4: Garanti BBVA yatırım.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: ADP noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Radyo Eksen'de yayın
5: kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Radyo Eksen'de yayın
9: kaldığı yerden devam ediyor.
8: 96.2
10: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2.
1: Radyo Eksen. Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programımızda çok özel, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Koray Candemir. Bizlerle birlikte yeni albümünden bahsedeceğiz. Hoş geldin Koray.
2: Hoş bulduk. Normalde albümün ismi Her Şey Yakın Kendine Uzak'tı. O Her Şey Yakın Kendine çok uzun oldu öyle yazınca. Çünkü o şey gibi, biraz böyle türkücü albümü gibi oldu ama hani Cahil Çocukların ilk cümlesi o çünkü. Hani şarkı, bütün albüm o cümleyle giriyor zaten. Onu öyle bir koyayım dedim. Sonra kendine uzağa böyle bir ekip olarak karar verdik. Biraz daha daraltmak adına zaten anlatıyor derdini yani. Tamamen bunun üstünden de albümün bütün içeriği.
3: Harun senin albümün çıktığında Instagram'da postunda çok güzel bir metin yayınladı.
2: O benden daha iyi anlatıyor benim derdimi zaten.
3: Ben de hazırlanırken lan direkt Harun'un yazısını okumalıyım bence. Yani sonra bir Koray bunun üstüne ne düşünüyor konuşalım.
4: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, banka

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Esen.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Radyo Esen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Atil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: De teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. 1-1-2
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat.
10: Bu kadar mesai harcayamam ben.
11: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Radyo Pixar. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Jack 90 herkese merhaba. Bu hafta programımızda çok özel, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Koray Candemir. Bizlerle birlikte yeni albümünden bahsedeceğiz. Hoş geldin Koray.
1: Hoş bulduk. Normalde albümün ismi Her Şey Yakın Kendine Uzakta. O Her Şey Yakın Kendine çok uzun oldu öyle yazınca. Çünkü o şey gibi, biraz böyle türkücü albüm gibi oldu ama hani Cahil Çocukların ilk cümlesi o çünkü. Hani şarkı, bütün albüm o cümleyle giriyor zaten. De onu öyle bir koyayım dedim. Sonra kendine uzağa böyle bir ekip olarak karar verdik. Biraz daha daraltmak adına zaten anlatıyor derdini yani. Tamamen bunun üstünden de albümün bütün içeriği.
2: Harun senin albümün çıktığında Instagram'da postunda çok güzel bir metin yayınladı.
1: O benden daha iyi anlatıyor benim derdimi zaten.
2: Ben de hazırlanırken ulan direkt Harun'un yazısını okumalıyım ben. Yani sonra bir Koray bunun üstüne ne düşünüyor diye konuşuyorum.
3: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
5: Radyo Eksen.
4: Reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!
7: Radyo Eksen'de yayın, Taltay Erdem devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Esen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
4: Reklam.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks başlıyor.

0: Cep 90 herkese merhaba. Bu hafta programımızda çok özel, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Koray Candemir. Bizlerle birlikte yeni albümünden bahsedeceğiz. Hoş geldin Koray.
1: Hoş bulduk.
0: Bir kez daha seni aramızda görmek gerçekten çok
1: ne kadar
0: iyi,
1: güzel
0: çok
1: oldu.
0: Keyifli.
2: Sevgili Koray, Jack Talks'ta ikinci tur ağırladığımız bir kargo reunion zamanı.
1: Evet, kargo değil mi? Yapmıştık,
2: sözü
1: doğru.
2: Sözü şarkılar.
0: Çok yani, güzel geceydi o.
2: Gecesinde, kolektif
1: ağızda. O da güzel
2: proje
1: ya,
2: o da çok güzeldi. Evet. Oradaydı. Her zaman başımızın tacısı zaten.
1: Karşılıklı.
2: Şahane, kendime uzak senin üçüncü albümün oluyor.
1: Evet, bir üçüncü solo bu, aynen.
2: Arada single var tabii bir tane.
1: Onlar var.
2: Onlar var ama oradan başlayalım. Şimdi bu devirde albüm yapmak falan aslında birazcık böyle delilik işi mi, cesaret işi mi? Hani aslında yapmasan da olur abiciler de çıkmıştır da seni motive eden ne oldu? İyi ki yaptın, o ayrı hadise, evet. Ama mesela bu motivasyonu nasıl toplayıp giriştin bu işeden başlayalım abi?
1: Motivasyonu toplamak seneler aldı. Yani onun motive eden bayağı bir ara
2: senin
1: verdim
2: 12,
1: zaten.
2: 11, 12 yıllık bir cycle'ın
1: evet,
2: var aslında.
1: O cycle. Zaten öyle geyik yapıyorlar etrafında işte bundan sonraki albümde 2050'de falan diye söylüyorlar. Bir hesap yapıp bir şeyler söylüyorlar falan. Ya şöyle 2010'ların ortalarına doğru ben de böyle bir yorgunluk başladı yani. Sürekli çalma, etme, sahne. Çünkü ya biz böyle 19 yaşımızdan beri
2: tabii
1: ortalıkta takıldığımız için biraz böyle bir durdurayım dedim. Durdurdum sahnelerde elektrikle çalmayı. Bütün ekibi ya bir durduk böyle işte sonra bir seneler geçti pandemi oldu o girdi tabii araya falan derken bir baktık zaten geçmiş böyle 8-9 sene falan geçmiş yani durmuşum. Biz yani sürekli şarkı yapıyordum. Albüm yapma olayı bizde herhalde genlerde var ya. Hı-hı. Ben mesela böyle düşünürken tek şarkı üstünden düşünemiyorum yani genelde evet, öyle bir hani bir hiç değilse bir 5'li 6'lı paket bir şey anlatsın. Bir kendi içinde bir tarzı olsun, bir sound'u olsun, bir şey
0: hikayesi olsun.
1: Evet, bir hikayesi olsun, bir bazı olsun, bir şeyin üstüne otursun istiyorum yani yapılan şeyin ki sonra ya kalıcı olması için biz böyle gördük, böyle öğrendik, öyle de diyebilirim. Ama şimdi bu deneyimimle de başkalarına tavsiye de verebilirim. Lütfen böyle yapın diye. Çünkü doğru olanın bu yani. Tamam, tek şarkı at sonra onları topla albüm haline getir. Bunu da son dönemde yapıyorlar zaten.
0: Evet, genelde
1: genç
0: hatta
1: müzisyenlerin hepsi bunu böyle yapıyor. Tabii şey de hani söyleseler şunda da haklı olurlar. Hani çoktan maliyetli bir şey albüm yapmak.
2: Tabii.
1: İşte 10 şarkı yaptın, onun kaydı falanı, mixi, masteringi falan maliyeti de bir şey. Yani şirket olmadan tabii yapılacak iş de değil. Bağımsız olarak yapmak da çok zorlanabilirsin.
2: Hele bir de bu devirde bunu da kelime yanlış olur. Organik olarak yapmak da
1: evet,
2: başka yani bir hadise yani.
1: Çok çok zorlayıcı. Aynen.
2: Kan, ter, gözyaşı. Birileri geliyor çalıyor, birileri kaydediyor. Hani makineye yaptırılan bir albüm değil, el değerek.
1: Evet.
2: Yapılan bir albüm olması da.
1: Evet, aynen öyle.
2: İşte katıyor.
1: Zaten ben de böyle biraz hani şimdi herkes bu teknolojiyle bu hızlı ortamda bu şekilde müzik yapmaya çalışıyor. Masa başında oturuyor Logic'in karşısına.
2: Evet.
1: Pluginler onlar bunlar, kayıtlar falanlar. Tam bunu biz de yapıyoruz zaten yeri geldiğinde de ben böyle bu albümün yani bir albüm yapacaksan birazcık daha böyle live çalarak yapalım.
0: Nerede kaydedildi bu arada? Onun da böyle tatlı bir hikayesi var benim.
1: Evet, o işte şeyde Kilios'ta bir stüdyo kurduk.
0: Sizin stüdyonuz.
1: Evet yani bizim şöyle Cem Şahin işte benim gitarist yani evet, artık ya kardeşim yani 15 senedir beraber
2: albümle
1: müzik yapıyoruz.
2: Albümle de berabersiniz zaten.
1: Tabii tabii her şeyine o da müdahale etti. Onun bir aile evi vardı. Onun zaten çatı katında böyle biz böyle kendimize kayıtlar falan yapıyorduk. Sonra o evde böyle bir imkan oldu. O tek başına zaten evde. Bodrum katını prova gibi çalınacak bir yer haline getirdik. Böyle bir orasını bir stüdyoya doğru eviriyoruz yani. Herhalde ileride residential stüdyo gibi bir şey yapar.

0: orayı diye düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Alt tarafta işte o stüdyoyu yapınca, bu arada inşaatla beraber şarkıları yapıyoruz falan, aşağı yapıyoruz, öyle bir şey oldu. Kurulduk bayağı böyle kaç, bir sene falan sürekli bir araya gelip şarkıları yapıyoruz. Çalarak yaptık hepsini. Yani üçlü. İşte Eren Çileloğlu vardı, Gecenin
2: Doğucusu. Onu soracağım. Aynen. Kadro tam kimdir bu albümde?
0: Ya ilk başta üçlü, trio girdik. Üçlü. Yani Eren, Cem, ben girdik. İşte hatta Cem'e dedim ki, Cem dedim, şarkıları yaparken sana bir sürprizim var, bas çalacaksın dedim. Bas gitarist oldu seneler sonra. İnanılmaz basçı oldu bu arada. Böyle parmağı falan geçip böyle suslu falan çalıyor. Neyse böyle üçlü yaptık. Ben gitar, vokal, Cem basla, Eren davulda. Biz böyle kapanıyoruz evimizde. Böyle vakit geçirerek, hani saat şey olmadan mı yapınca
1: çok
0: olmadan.
1: Önemli, tabii.
0: Çok çok acayip, çok lükstü. Ya onu görünce zaten o ortamı bulunca biz böyle üretmeye başladık. İşte bütün bu şarkılar öyle çıktı hepsi.
2: Peki pandemi süreci de girdi araya vesaire falan filan. Arada da hakikaten bir 10-11 yıllık o cycle dediğimiz, şakayla karışık bahsettiğimiz bir şey. En eski ve en yeni şarkı arasındaki, albüme koydukların arasında bir şey var mı? Yoksa bunların hepsini böyle bu bir yıl içinde mi topladın? Vallahi... Yoksa hani kenara attıklarından, abi biz bunu çalışırız ve ileride bir şey yaparız diye tuttuğunda var mıydı? Mesela son dakikada şu oldu, bunu da ekleyelim noktasında bir takdim sorayım.
0: Tam böyle düşünmemiştim ama bunların hepsi yeni. Ve hepsi daha yeni. Önce hiç bu kadar yeni yapmamıştım. Yani bizim kargo döneminde bile hep böyle eskiden gelen, 5-10 sene önceden yaptığın, evet, kenara attığın şarkılar falan, onları böyle yapıyordum işte ihtimaller single'ını yaparken.
2: Veya bir şeye dönüşür.
0: Evet, orada bir iki tane daha şarkı çıkarmıştım. Onların bazıları mesela 15 senelik falan. Benim ikinci solo albümümde bir şarkı var. Neredeyse 20 senelik. Yani böyle eskiden kayıtlarda tozlu dosyalardan falan böyle çıkardığım bir şeydi. Bu albümde hepsi taze. Yani orada yapıldığı için o ortamda çalarak... İşte böyle o vakit içinde işte 2,5 sene falan sürdüm bütün işlem.
2: Bütün hikaye.
0: Bütün hikaye.
1: 11 tane şarkıdan bu bahsediyoruz bu arada.
0: Evet, aynen. İşte yani yapmadığımızda bir 6-7 tane var tabii. Yani kenara attık işte böyle bir toplu böyle bir işte 15-20 tane şarkı yaptık. Bunların içinden seçerek bunları.
2: Onları ileride değerlendirmeyi düşünüyor musun? Veya
0: birkaç
2: konserlerde çalacağın veya çaldığın. Çünkü sen Dasas'ta ilk şey yaptın.
0: Evet.
2: Geçtiğimiz süreçte lansmanı yaptın. O gün mesela sadece albüm mü çaldın?
0: Şöyle albümün bütün şarkılarını çaldık. Ya zaten en avantajlı şey oldu. Çalarak yaptığımız için hepsi çalınabiliyor şarkı.
2: Çok güzel.
0: O şahane bir şey.
1: Nasıldı peki? Ya nasıl hissettirdi sana?
0: Ya çok, ya biz yeni şarkıları çalarken çok eğleniyoruz yani. Kendi çocuğumuz gibi derler ya, hani öyle bir şey oldu gerçekten, hani geyikten değil, çünkü onu böyle çalarak yaptığımız için hepsini, evet, bize böyle başka bir şey var, etkisi var. Çalarken de çok eğleniyoruz biz yani kendi içimizi. Eski şarkılarla karıştırarak yaptım bu mesela.
1: Eskileri.
0: Yani bütün birinci, ikinci solo albümden de şarkılar koydum.
2: Ha, güzel. Tabii. Çalarken eğlenceli, fakat bu bir konsept albüm denmese de genel bir havası olan,
0: evet,
2: bir nevi şey demeyeyim, bir hesaba çekme albümü gibi sözlere baktığında, bu bulunduğun dönemin, bu yaşın, bu tecrübenin, işte meslekte, müzikte yaşadığın sürecin final falan, geldiğin noktadaki bir snapshotları gibi gözüküyor parça. Ve orada da hafif bir hesaplaşma, tatlı bir hesaplaşma var gibi geldi bana. Çalarken çok eğlenceli belki ama sözlerin içeriğine, derinliğine baktığında birazcık daha böyle bir hüzünlü bir tarafı da hafiften ya, var gibi geliyor.
0: Olmaz mı yani? Ya insanlığın hüznü esasında genel olarak bu yaşadığımız hüzün yani. Ya ben şeydeyim ya, 2026 yılına geldik.
2: Hala sene oldu ya, değil mi senin aslında?
0: Tabii yani... işte bizim ilk kargoyla albüm 96'da çıktı.
2: 96, tam 30 sene oldu.
0: Tam 30 sene yani, profesyonel olarak tam da 30 sene oldu. Öyle bir noktaya geldik ki 2026'da ben hala işte aynı şekilde savaşların, aynı şekilde insanların egoların, hırsların, diktatörlerin, onların bunların devam... Diyorum ki biz yani hiçbir şey değişmeden devam ediyor. Yani bir asır önce de böyleymiş, şimdi de böyle. Saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Dedim ki insanlık sınıfta kaldı. Yani genel. İnsanın sınıfta kalmasının üstünden kurduğum bir şeydi esasında yazarken.
2: İşte, bir şarkında bu Kilios'un gri havası filan şarkı sözlerini...
0: Onu Kilios'a yazdık, evet, oraya.
2: Kilios'a yani yazdık ama o hava mesela genelinde geçen bir şey. Yani albüm hüzünlü bir albüm denemez.
0: Yok, değil. Çok renkli bir... Hatta benim yaptığım en renkli albüm olabilir. Yaylılar, Nefesliler falan.
2: Sevgili arkadaşımız, senin çok yakın arkadaşım, benim de çok sevdiğim kardeşim Harun, senin albümün çıktığında Instagram'da postunda çok güzel bir metin...
0: O benden daha iyi anlatıyor benim derdimi zaten.
2: Ben de hazırlanırken ulan direkt Harun'un yazısını okumalıyım bence. Yani sonra bir Koray bunun üstüne ne düşünüyor konuşalım.
0: Aynen. Yani derinlemesine, ya dediğim gibi bu ya biraz böyle bu hız, teknoloji, onlara falan da biraz ateş ettim. Yani normalde albümün ismi Her Şeye Yakın Kendine Uzak'tı. O Her Şeye Yakın Kendine çok uzun oldu öyle yazınca. Çünkü o ilk şey gibi... Biraz böyle türkücü albümü gibi oldu ama hani Cahil Çocukların ilk cümlesi o çünkü. Hani şarkı, bütün albüm o cümleyle giriyor zaten.

0: gitti. Onu öyle bir koyayım dedim. Sonra kendine uzağa böyle bir ekip olarak karar verdik. Biraz daha daraltmak adına zaten anlatıyor derdini yani. Tamamen bunun üstündendi albümün bütün içeriği.
1: Uzak durmak istediğin şeylerden birazcık bahsetmeden önce bu Harun'dan da söz etmişken hemen araya girelim. Şakal Akustik devam edecek mi?
0: Ediyor ya. Biz arada yapıyoruz hep. O bizim için eğlence yani.
1: Tabii.
0: Bir ara yani, hem buluşmuş oluyoruz, birbirimizi görüyoruz. Arada çünkü işler güçlerden bayağı görüşemediğimiz oluyor. Konuşuyoruz da sürekli.
1: Peki bu uzak durmak, özellikle bu albümün kayıtları sırasında uzak durmak istediğin şeyler, bu fazla hızdan vesaire de birazcık bahsedelim mi? Biz programa girmeden önce çünkü birazcık bahsediyorduk. Hani Koray'ın da çok güzel söylediği şeyler vardı. O yüzden böyle programda kayıtlı da dursun istedik biz. Senden birazcık bahsedersen tatlı.
2: Ya yeni teknolojinin dayattığı hız ve yeni
1: özellikler.
0: Zaten bu söylediğim cümle tamamen oraya gönderme. Yani her şeyi yakın, kendine uzak. Bizim işte elimizdeki artık sosyal medya makinelerin içinde, yani her şeye yakın dediğim, herkesin yaptığı her şeyle ilgileniyorsun da kendine bakacak vakit kalmıyor. Evet. Kendini içine dönecek, inceleyecek, bir böyle bir teraziye, tartıya koyacak bir şey kalmıyor yani. Herkes başkasının hayatıyla, başka olaylarla motivasyon sağlayıp hayatını öyle devam ediyor. Bunun çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum ben. İnsan evladı için çok sağlıksız bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onu gittikçe kaybediyoruz. Orada da işte demin konuştuğumuz şey oluyor işte. Yapay zeka ile artık biz kendimizden daha üst bir akıl keşfetmiş olduk. O gittikçe gelişiyor, durduramıyoruz da. Bir süre sonra biz ona hizmet ediyor gibi olacağız zaten ben. Yani gelecekte beklediğim şey bizim artık birazcık da daralıp azalıp bir form içinde onların kurduğu dünyada hareket edeceğimiz gibi.
2: Bu benim çok sevdiğim bir film vardı. 20 sene falan dolar, İdiokrasi diye. Orada bir insan modeli vardı. Böyle sadece yeşil jöle yiyip çok büyük şiddet eylemlerine hı diye tepki verebilen sadece. Çünkü bu imaj bombardımanı, başka hayatlara öykünmek veya başka hayatları eleştirmek üzerinden insan kendi hayatını ıskalayacağı bir çağ geldik. Yani elbette her çağın işte getirdiği, bunların teknolojinin getirdiği kolaylıklar vesaire filan da var ama insan olma, insanın naturasını biraz fazla yıpratıyoruz gibi. Senin de buna dikkat çekmen şahane oldu.
0: Evet, yani şöyle de bir şey, mesela ismine sosyal medya diyoruz değil mi şimdi? Evet. Medyanın ne olduğunu biz zaten yani 90'ları yaşamış insanlarız hani medya. Tabii. Medyanın ne yaptığını bilmediği zamanlar ve medyayı tanımlamak üstüne geçen
2: jungle'dan
0: zamanlar. Jungle'dan geliyoruz. Jungle'dan geliyoruz şimdi. Medya zaten, yani sosyal medyada sen bireysel olarak yayıncı olmak zorundasın. Onu konuşuyorum ben. Mesela ya herkes yayıncılık yapamaz ki. Hı hı. Herkes de bunu zorlayamazsın. Ama bir iş ürettiğinde, bir şey yaptığında seni buna zorluyorlar.
2: Tabii.
0: Bu dünya saçması bir şey. Yani o yayıncılığı herkes yapamaz ki. Belki o yayıncılık kafasına girip onu yaptığında tamamen kaybedecek işini. Tabii. Nasıl sunacağını, ne konuşacağını, yani bu ya insanların eğitim aldığı bir şey bu yani, iletişim üstüne.
1: Öyle tabii.
2: Şimdi bu yeni müzik dünyasında da çok tartışılan bir şey bu. Yabancı müzisyenlerin bu konuda dikkat çeken bazı işte metinlerini, demeçlerini falanı filan okudum. Artık hani mesela ben bir albüm yaparım, burada sözümü söylerim, ondan sonra çıkarım, konserimi veririm. Orada da yeteneğimi ve isteğimi gösteririm. Bunu kitlelere ulaştırmak için bunu bir araç olarak kullanırımdan çıktığı iş. Aynı zamanda hem sosyal medya üretimi yapmak zorundasın, hem kendini pazarlamak zorundasın, hem
0: içerik üretici.
2: İçerik üreticilikle müzisyenliğin karıştığı bir çağ
1: bir
2: yani.
1: Şey var, çocukların daha çok böyle hani sosyal medyadan da müzikleri keşfettiği bir dönemde. Evet. Yani ben bunu suçlamak için söylemiyorum yani. Hani bu
2: her çağın gerçekliği
1: ayrı. Artık kullanılıyor yani, radyo, televizyon gibi artık bir de bu var. Tabii. Ve çok da güçlü bir yerde. Sen hani ne diyorsun, yapar mısın, kullanır mısın, sıcak bakar mısın, yani ulaşmak ister misin?
0: Müziğin içerik olması anlamında mı?
1: İçerik olması ya da oradaki medyayı, o da bir medya olarak kabul ediliyorsa artık eğer, hani onu da kullanmayı düşünür müsün? Sosyal medyada işte TikTok'ta mesela hani müziklerin böyle hızlı bir şekilde servis edilmesi ve kabul edilmesi, sevilmesi. Çocuklar çünkü anladığım kadarıyla şöyle bir şey de oluyor. TikTok'ta buldukları herhangi bir kısa bir müzik parçasını alıp sonrasında devamına da bakıyorlar ama yani orada bırakmıyor çoğu.
0: Ya etrafımızda bazı müzisyen arkadaşlarımız oldu işte, senelerdir müzik yaparlar. TikTok'ta bir çocuk şarkılarını bir böyle uçurdu, bir viral oldu şarkı. Hmm. Şu anda böyle sold out gidiyorlar yani. Ve hiç planlı, programlı bir şey değil bu. Bu yani böyle tamamen talih gibi. Öyle. Hani piyango çekmişsin.
1: Tabii tabii öyle.
0: Şimdi TikTok'ta biz kendimiz bunu yapamayız. Çünkü orası bize fazla hızlı gelir. Hı-hı. Zaten onu yeni jenerasyonun o şekilde kullandığı bir şey.
1: Evet evet, kendileri yaratıyorlar.
0: Ama olursa şey, hayır demem. Yani neden olmasın? Çünkü yani dünya düzeni öyle. Bu konuyla ilgili ben zaten bir sosyal medya ajansıyla anlaştım. Yani ben bu işi yapamadığım için kendim.
1: Evet, güzel. Tamam.
0: Anlaştım. İşte Super Evil, Ardalar, buradan da selam izlerlerse. Onlarla böyle bir kurguladık işi, ne yapayım, ne edeyim de bana tavsiyeler veriyorlar. Ben biraz ittirerek kendimi paylaşım yapıyorum falan. Ya bu arada işe yaramadı mı? Yaradı. Yani yaptıkları yönlendirmeler işe yaradı. Birazcık tabii. Böyle bir geri dönüş
1: matematiği
0: oluyor.
1: Vardı. Evet.
0: Matematiği
1: yani,
0: bir tık var tabii hani kendi içinde. Ya bunu böyle ya her şeyini derli toplu yapmaya çalıştım diyeyim. Onu da uygulamaya çalıştık. Şimdi o şekilde de devam ediyorum zaten. Birazcık da birkaç ay daha böyle giderim albüm için. Sonrasını bilmiyorum. Çünkü bizim eski işte Instagram'da özel hayatımızı paylaştığımız, çok naif bir şekilde kullandığımız halinden olay yani başka bir yere gitmiş tabii, tabii. ki. Onu da şu anda gördüğümde yani sosyal hayatlarını bununla tanımlıyorlar. Yani birisini takip edip etmeme, like edip etmeme, yani bir insanı sevip sevmeme, işte arkasından konu aynı şey yani bir şey, onu o şekilde kullanıyorlar. Tabii. Pratik hayata dönmüş durumda o. Yani onu da bir şey yaptığı için trip atıyor birbirine falan. Hani o mesela başka bir şey. Yani biz öyle yaşamadık hiçbir zaman olayı.
2: 90'lardan doğru düzgün fotoğrafımız yok. Allah'tan da yok abi.
0: Yani. Ama şimdi şu anda işte şu anda öyle kullanmaya başladığımız için yaşıyoruz onu. Yani tabii, biz de parça parça.
1: Evet, bir de
0: hani herkese paylaşayım, seni paylaşmayayım. Tabii. Sen mesela beni niye paylaşmamış tabii, ya falan tabii, yapabilirsin
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii öyle şeyler de var. Ya da niye beni geri takip etmedi gibi şeylerle devam
0: evet,
1: ediyor.
0: Bir
1: de 90'larda inanılmaz. Fotoğrafımız olsa bile yamuk yumuk. Yani şuradan yarıdan falan kesilmiş olan ya da yanmış olan ışıklı fotoğraflarımız olurdu büyük bir ihtimalle olsaydı, kalsaydı da. Hani vardır. Ama şimdi mesela o fotoğrafların da çok iyi görünüyor olması gerekiyor. Like'ların artması için ya da paylaşımın fazlalaşması için. Her şeye dikkat etmen gerekiyor yani burada. Çok acayip.
0: Peki, ya bu kadar yüklenme evet.
1: Yani şeyi soracaktım. Bu senin böyle AI'la yakın temasında hani kullanmayı düşünmek değil de yani tamamen ona böyle yüklenmek değil de hani bir yerden sonra ele geçirecek dedin ya konuşmanın başlarında bir yerlerde.
0: Evet.
1: Hani senin onu yönlendirmen ve de senin işine yarayacak bir yere getirmen konusunda açık mısın bu fikri? Onu merak ettim bir de.
0: Yani şöyle bir kez mühendislik okudum. Çok ilgilendiğim bir şey. Yani inanılmaz bir inovasyon olduğunu düşünüyorum. Bütün dünyayı değiştirecek bir keşif bu yani. Zaten 80'lerde temelini atmışlar. Bu hale gelmemesinin nedeni çipler ve içerik. Yani internetin dünyaya yayıldığı anda, keşfinden sonra o işte bütün ağ kurulduğu anda zaten o zaman yapay zeka coşuyor.
2: İnternet aslında Amerikan ordusunun 50'lerden itibaren kullandığı bir şey.
0: Evet.
2: Temel olarak.
0: Evet aynen. O ağ bütün işte World Wide Web tabii. yaptığı anda herkes de bir şey yükleyince o yapay zekanın
1: kendini geliştiriyor.
0: Besini yani. Ha, onunla şey yapıyor. Çipler hızlanıyor. Şu andaki noktaya geliyor. Böyle bir hız yani.
2: Ama bunun dönüp insanlığı yani insanı yemeye başlaması da enteresan. Şimdi şeyleri okuyorum mesela bu Hollywood'da vesaire grafikerler vesaire bu animatörler öğretiyorlar makineye. Neticesinde işini kaybedeceğin makineye sen işi öğreterek işini kaybediyorsun. Yani hani makineye öğretme işi senin görevin ama öğrettiğin şey neticede senin işini elinden olacak. Böyle bir...
1: Yani o komutla da alakalı birazcık
2: enteresan.
1: O komut yazma tekniğinin de birazcık sende kalıyor olması belki de hani bizim belki de işimize yarayacak. Bu grafiklerden bahsetmişken albümün grafiklerinden de birazcık bahsedelim
0: tabii,
1: isterim.
0: Kapak
2: çok güzel olmuş.
0: Şu yapay zekayı bitirin.
1: Tabii pardon.
0: Yani... Ya öyle bir şey ki o yapay zeka kullanırken teknoloji, yani biz mesela bilmediğimiz bir alanda takılıyoruz. Şimdi onun nereye gideceğini de bilmiyoruz.
2: Evet.
0: Ama bizim yüklediğimiz şeylerle gelişiyor. Yani bunun sonunda etkili, ya şu an hiçbir şey bilemiyoruz esasında nereye gideceğini. Ama bizden daha üst bir akıl zeka olacağına eminiz. Çünkü Go şampiyonlarına falan yani. Yani Go böyle çözülemez bir şey gibiydi. Hani
2: tabii.
0: istatistik olarak. Yani şimdi onları yaptıktan sonra artık yani bir süre sonra biz ona teslim olabiliriz. Çünkü çaremiz de kalmayabilir.
1: İşimize gelir mi?
0: Ya iklim krizini bile çözemedik. Yani biz hiçbir şey yapamıyoruz ki. Ya bir de şey diyorlar ya dünyayı kurtarmak falan. Abi sen önce kendini kurtar. Ne dünyayı yani, kurtarıyorsun? Dünya zaten iki sallanır yok edersen yani. Yani bunların hepsi aslında böyle çok böyle acayip acayip işler. Nereye yani, gidiyoruz da bilmiyorum.
2: İş böyle çok da hakim değilim ama hani hiçbir şey yoktan var olmaz vardan yok olmaz hikayesi
0: evet.
2: vardır. Ya. Şimdi bu ChatGPT kullanmak herkesin... kolayına geliyor fakat işte her sorunda bir litre mi su harcanıyor?
1: Ha, öyle bir şey var değil mi?
0: Evet bir de o var. Enerji olayı var.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Hani bu şey elektrikli arabaların çok çevre dostu olduğunu düşünmeye benziyor. Aslında oradaki enerjiyi elektrik çevrim santrallerinde
0: evet.
2: de neticede bir çevre kirliliği yaratmış oluyorsun.
0: 15 sene sonra o pilleri ne yapacağız bir de?
2: Ne yapacaksın?
1: Evet,
2: tabii.
1: Değil mi?
0: O,
1: o da var. Neyse şeyde grafiklerden bahsedecektim.
0: Evet, grafikler şey... Şimdi Güngör değil Küngör. Can Küngör arkadaşımızın ismi ama Güngör'le hep karışıyor abi. İnanılmaz bir şey gerçekten. Ve onlar çalışmışlar daha önce. Bir de öyle bir geyik tarafı var. Bizim Cem'in çok yakın arkadaşıydı Can. Çok iyi bir illüstratör. Zaten buradaydı yani. Burada çalışıyordu ajansında. Sonra biz 2,5 sene sürdüğü için albüm. Cem onun geyini yapıyor. Yani 2,5 sene önce yapay zeka da bu halde değildi. Can da buradaydı sonra Almanya'ya gitti. Yani bizim ekip başka o kadar uzun sürdük ki her şey değişti abi. Evlenenler oldu falan. Neyse Can işte oradan servis yaptı bize. Fakat ilk başından beri Kilios'a geliyordu şarkıların yapım sürecinde. Alırdı laptopuna takılırdı. Hep böyle bizim ekibin içinde gibiydi. Bildiği için hissini, duygusunu ben ondan rica ettiğimde hemen abi zevkle deyip bu bütün tasarımları yaptı. Gerçekten albümün içine girdi ve çözdü işi. Ben nasıl içim rahatladı yani.
1: O... Çok güzel.
0: Ben çok sevdim.
1: Sound'unu çizmiş.
0: Evet çizdi. Gerçekten öyle yani böyle şey şarkı tasarım, kapak tasarımlarını da öyle yaptı zaten. Yani içimizi rahatlattı diyeyim. Onun için Can'a da teşekkürler yani bizi büyük kurtardı. Ya içim çok rahat o açıdan tasarım açısından.
2: Ben yine old school bir yerden sorayım o zaman. Bunlar yazık hep dijitalde mi kalacak? Printed bir şey düşünüyor musun?
0: Abi fiziksel kopya yani. Yani. Düşünmez olur musun? Yani plak şimdi bastıracağım.
2: İşte. Ha yaptıracağım plak. Tabii ki tabii tamam, ki. Harika.
0: Bu albüme zaten plak yakışır.
2: Yakışır.
0: Yani içinde böyle bir havası suyu var çünkü.
2: Tabii.
0: Sound falan. Şimdi onu da yapacağız. O da herhalde yaz ortası sonu gibi falan yetişir.
2: Konser hikayelerine özetle. Şimdi biz Das'ta sen
0: lansmanı yaptın.
2: Lansmanı yaptın.
0: Kaç senedir? 10 senedir falan çalmıyorduk. Minik minik böyle bir hareketlenip bakacağım ben de duruma. İşte farklı farklı setuplar yapacağım. Biraz akustik şeyler olabilir.
1: Festival albümü mü bu sence yoksa tek konser mi?
0: Yani tam emin değilim ya.
1: Bakacağım.
0: Buna. Bakacağım. Çünkü festivallerde şöyle... Festivaller büyük bir ihtimalle kargo isteyecek. Evet. Öyle bir şey geliyor bana.
1: Anladım.
0: Böyle iki kollu olduğunuz için şimdi de şey yapamıyorum yani.
1: Öyle bir şey ihtimal var ama.
0: Şöyle işte şimdi Alice Cooper'ın önünde şimdi açılışta çalacağız falan. Hani kargoda öyle bir şey oldu ki ya bu şey tribute'den sonra bu konserleri verdikten sonra full öldürmeyelim dedik. Yani kapatmayalım. Bu şekilde işte böyle arada güzel konserler yapalım, festivallerde çalalım falan dedik. Zaten çocuklarla çok eğleniyoruz yani.
1: Tabii.
0: Seneler sonra böyle herkes zaten...
2: Bu albümde Mehmet Şenol Şişli'nde zaten var şeyi.
0: Var var ondan aldım bir tane.
2: Var bir tane değil
0: aklına mi? Vardı hep. O işte Dönme Dolap'ı yolladı bana.
2: Çok güzel şarkı.
0: Hatta söz
2: Dönme Dolap.
0: Çok sağ ol. Yani sadece bir line bir şey ekledik yani. Bütün sözleri kullandım yine. Eski kimya çalıştı yani bizim yalnızlık mevsimindeki. Bir an...

0: direkt şarkıyı zaten yaptım, vardı şarkı elimde. Hı-hı. Sözleri o söylediğim anda oldu yani. Vay dedim, nakarat, o dedim, her şey oldu zaten. Çok yürü iyi. Dedim yani.
1: Kaçılmaz olarak Carver Union ne vaziyette, nasıl gidiyor sorusu da geliyor tabii.
0: İşte
1: şeyler yerinde, arada
0: yerinde acayip şey öyle. İşte bir tek yani talihsiz Mehmet bir sağlık problemi yaşadı. Onun için bizimle çalamadı sahnelerde, son konserlerde. Onun haricinde akıştayız yani çocuklarla. Bir araya gelip.
2: Peki bu Jack Talks şu anda izleyen ve senin kendine uzak albümünü dinleyecek olanlar için hani baştan mı başla dersen ya da şu şarkıyı özellikle altını çizmek istediğin bir şarkı var mı?
0: Vallahi baştan başlayabilirler.
2: Baştan başlamak onu albümün hissiyatını daha da iyi kavramalı evet, sağlayacaktır
0: yani,
2: mı diyelim?
0: Çünkü şöyle yani tam böyle eski şey zamanlardaki gibi ya yani sıralamayı falan da öyle yaptım. Hmm. Yani akışı kendi içinde zaten o akışı var. Yani dinledikleri zaman temposuyla beraber, sözüyle beraber onu dinleyecekler.
2: Elini bırakmayan şarkı var mı peki bu albümde? Hani tamam insanlar artık dinleyecekler ve bir yerde onların da oluyor ya bu albümde.
0: Evet.
2: Senin elini bırakmayan hani böyle daha sempatiyle hala baktığın ya da böyle daha seni sıkı tutan bir tane şarkı
0: ya
2: var
0: Cahil
2: mı?
0: Ya Cahil Çocukları öyle. Hı hı. Yani ilk yaptığımızdan beri öyleydi o.
2: Evet.
0: Yani
2: böyle onun özel bir yeri var diyorsun.
0: Var bir şeyi var onun, bir vibe'ı var bilmiyorum nesi varsa. Her çaldığımızda da hissediyorum onu zaten.
2: Klip falan var mı peki?
0: Ya klip bir Taş Kafa diye bir şarkı var. Ona bir animasyon klip hazırladık, o var. Sonra bir şeyler yapacağım. Ama şöyle yani eskisi gibi video klip. Ya gidip böyle poz verip falan öyle onu artık yapar mıyım emin değilim. Ben yani güzel bir şey olursa yaparım yine de. Ama böyle mikrofonun arkasında falan böyle şarkıyı söyledim, kameraya baktım.
2: Hikayeyle.
1: Sen klip zulmü yaşamış kuşaktansın değil mi?
0: Yani bizim yani yaşamadığımız şey yok video çekerken zaten. O hikayeleri anlatıyoruz ya Harun'la Şakalı'da. Yani bitmiyor zaten Şakalı'da, biz anlatmaya başladığımızda onu zaten konser falan çalma falan bitiyor yani.
2: Çok muhteşem.
0: Saçma sapan hikayeler var. Şimdi burada anlatmayayım da gelirlerse orada paylaşırız.
2: Evet bu arada yani. Sosyal medya hesabından koruyayım. Bütün bu hem işte kendi solo konser,
0: tabii,
2: işte
0: her şeyi.
2: Grubuyla, aktifiz. Şakalı, akustik vesaire neyse yani. Hani başka bir şey var mı orada kitap onu da söyleyeyim yani bunların hepsini
0: yok, yerine. Yok şey yani tamamen müzik ve işte şey tamam. Üstüne, iş üstüne yani.
1: Hı-hı. Bir de şu dikkatim çekti. 3 albümde 11 şarkı abi. Özellikle mi yaptın bunu?
0: Öyleydi değil mi? Öyle
1: evet,
0: oldu değil mi?
1: Şimdi 11 şarkı. Hani acaba 12. var da abi koymayayım hepsi 11'de.
0: Ya da bana 10 mu yetmiyor?
1: 10 mu yetmiyor veya 12 fazla geliyor.
0: Çok iyiymiş ha. O hep şey oldu ya, böyle bir normalde 10 şarkılıktı o albümleri. Yani 11. şarkı hep böyle sürpriz at olarak bonus. Çıktı. Hep bonus çıktı yani. O şeyde de öyle. Sade'de zaten enstrümantaldi.
1: Evet.
0: Bir tane secret track vardır onda. Böyle o son şarkı zaten böyle kaç 20 dakikadır. O arada bir tane bir şey girer, böyle bir yaylı takımı falan vardı,
1: evet,
0: onu bırakmıştık.
1: Evet.
0: Orada bir enstrümantal şarkı olduğu için 11. Şeyin yarım kalan 11 miydi ya? Onu da hatırlamıyorum vallahi son şarkısını.
1: 3 albümde 11 şarkı.
0: Yaşasın.
1: Şimdi işte demin sizinle konuştuğumuz.
0: O tozlulukları da öyle çıkmıştı pardon. Yani o Kilios şarkısı da sonradan çıktı
1: sonradan
0: bizde.
1: Sonradan çıktı.
0: Aynen.
1: Gülşen sordu, senin de cevapladığın şey. Ben mesela albümü sıralı dinledim. Yani old school dedim ki oturayım. Adam albüm yapmış.
0: Yaşa.
2: Tabii.
1: Şeyden de emindim neredeyse. Hani bu sıralamayı tesadüfen yapmaz. Bir hikaye anlatıyor. Anlattığı hikayeye saygı duymak lazım. Çok sevgili kardeşimin. Neler yapmış bakayım. Ve sırayla dinlediğinde başka bir bütünlük kazanıyor albüm. Onu söyleyeyim.
0: Yaşasın.
1: Yani.
0: Çok sevindim.
2: Hı. Elinize sağlık gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim. Ya şeyi söyleyecektim dedim. Yapay zeka unuttum. Yapay zeka kullandık albümde bir şarkıda. O da komik bir hikaye tabii kendi içinde de. Ya böyle Okyanuslar diye bir şarkı var albümde. Ben yaptım şarkıyı, ya akustik vokal söyledim. Bir tane melodisi var. Melodisini ağzımla böyle söyledim işte gitar çalarak. Hı. Cem de işte böyle iskeletini kaydederken dedim ki yani dedim bunda... Cem dedim yani bu arada ilk defa prodüktörlük yaptım hayatımda kendi işime. Yani kendi albümün
1: prodüktörlük.
0: Ya hep birileri vardı. Yani işte Maskot'u Serkan'la yaptık. Kargo'nun
1: evet.
0: Bütün albümlerinde prodüktörler
1: tamam.
0: Var. Benim solo ilk solomda Selim'le Levent Usta'm var. Yarım kalanda Burak Güven yaptığı benim Mor Ötesi'nden diyorsun.
1: Abi.
0: Onların hep vardı. Bu benim için özel yani. Ben böyle kendim prodüse ettiğim için şarkıyı... Dinlerken dedim ki ya Cem dedim ben duduk sesi duyuyorum dedim duduk mu kullansak? Bana dedi ki abi duduk ne dedim ben duduk diye bir enstrüman biliyorum falan. Onu dedim yani duduk var mı dinletti falan.
1: Neydi o meşhur bir dudukçu adam vardı.
0: Abi evet.
1: Adı atmaya yemiyor şimdi neyse.
0: Nerede olduğunu o Gürcistan enstrümanı
1: evet,
0: olması lazım.
1: Evet yani duduğu da ben o sayede duymuştum
0: evet,
1: yani.
0: Evet Paul McCartney'nin bir şarkısında vardır. Ben çok eskilerden ondan yükselmiştim. Neyse onu duyuyorum onu dedim. Abi dedi yani duduk çalacak adam nereden falan dedi. Yani canlı çalınıyor her şey falan. Bir dedi abi Suno'yu kullanalım dedi yani. Bir yapay zeka bir atalım bakalım ne çıkaracak. Tamam onu dedim ya her şeyi zaten yapıyor. Bakalım bir işlese dedim bize bir feyiz alırız bir şey ne olur falan. Benim ağzımla yaptığım melodiyi koydu. geriye bir şey aldık. Şu an albümde olan şey.
1: Süper. Ya bir yani, işe yaramış. Bak evet, teknolojinin işte, faydalı kullanıyor.
0: Perfect çaldı yani. Hani öyle yani normal canlı çaldırsak birini öyle çalabilir miydi?
1: Bilmiyorum. Duyguyu da veriyor.
0: Her şeyiyle yapmış yani. Ben böyle dedim yandık ya. Yani, tam şu açıdan süper dedi. Acayip hızlı. Sana asist ediyor.
1: Tabii.
0: Zaten onu istediğimiz bir şey o. Sadece işte diyorum şu deminki gibi hani yapay o muhabbeti, yapay zeka şarkı yaptırıp o şarkıyı çalmaya çalışmak bana çok enteresan geliyor. Ama onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Şu anda doğmuş çocuklar için hiç bunlar olmayacak. Bunları konuşmayacaklar bile. Onların yapay zeka starları olabilir, başka bir hayat olabilir. Biz bunları düşünüyoruz çünkü eskiye hakimiz. Bütün katalog var beynimizde. O bam değişecek yani.
1: Ben böyle bir tek yapayım. Şey örneğini veriyorum. Birkaç sene önce bir Nirvana şarkısı yaptırmışlardı. 5-6 sene oldu herhalde yapay zeka. Ben demiştim ki tamam hani Kurt Cobain söylüyor işte davul, bas, her şey Nirvana ama Nirvana değil çünkü ruh üflenmemiş. Fakat iş artık ruh üflemeye falan geçti yani hakikaten çok rahat dinleyicinin yanılabileceği. Geçenlerde birinin storiesinde bir parça gördüm ki ben hani kül yutmam falan derim. Bu neymiş dedim baktım Shade'ye benzeyen bir şey böyle. Bayağı dinlemeleri falan da yüksek. Account da açmışlar. Evet. Olmayan bir sanatçı gibi, şey çıktı.
0: Deli gibi caz albümleri var. Yapay zeka. Dolu. Babi de böyle bayağı bildiğin albüm yani.
1: Ben orada şeyim falan. Abi hala bir de plak dinliyorum ya ben biliyor, hala o orada...
0: Seni kandıramazlar onu biliyorum
1: da. Ben onları dinliyorum zaten yeni bir şeyler yeni cazcılardan da takip ettiklerim var da onların da kim olduğunu bilerek filan ediyorum.
0: Ama işte aslında. Yapay zeka böyle direkt dinleme listesi gibi.
1: Tabii.
0: İşte yok bilmem ne funk caz o bilmem ne caz. YouTube'a bakıyorum mesela coştukça coşuyorlar. Yapay tabii. Zeka şeyler, albümler, artistler bir şeyler falan geliyor.
2: Telif haklarıyla ilgili böyle bir kolaylığı olabilir bunun diye düşündüm şu anda. Hani filmlerde falan böyle dizilerde kullanılacak olan o telif haklarını vermek istemeyenlerin atıyorum Kate Bush'un şarkısı gibi deyip de bir şeye bastığın zaman ortaya çıkacak evet. Olan. Ama o duyguyu verir mi vermez mi bilmiyorum.
0: Ya davalık oldular zaten biliyorsun. Yani işte büyük plak şirketleri kataloglarla evet, ilgili tabii. Bu şeylere programcılara dava açtılar.
1: Şu son bir gelişme seni de ilgilendiriyor aslında evet. Bu. Taylor Swift mesela sesini tescilletti ve AI'da kullanamıyor gibi bir sektörel bir gelişme oldu. Mesela,
0: ona gelecek.
1: Yani,
0: bu hatun da
2: sen
0: ne,
2: de yap.
0: Ne işinin peşinde kardeşim yani.
1: Ama abi çekirdekten açma. Bu Nashville gitmiş de 10-11 yaşında evet. Şarkı yazmayı malın menbaında öğrenmiş.
0: Tabii tabii.
1: Yani hani bir de onun sektörü de tanıyor evet. Her şeyi biliyor.
0: O düzeni değiştirme hareketi var bir de onun.
2: Tabii tabii.
0: Onu biliyorsunuz değil mi? Kendi albümünü kaydetti eski albümünü tekrar alamayınca.
1: Tekrar kaydetti tabii. Evet.
0: Sonra iHeart Radio'ya gitti. Şekilde. Amerika'da onlarla deal yaptı. Bütün radyolarda kendi yaptı yeni kaydetti albüm falan. Herkes onu görüp
2: tabii.
0: Amerika'daki artistler eski albümlerini tabii. Tekrardan kaydetmeye başladılar. Dünya zoru bir şey bu arada.
1: Tabii.
0: Ömründen 10 sene falan gider. Yani böyle 15 sene önceki albümünü tekrar kaydetmeye çalışsan yani ben onu biliyorum felaket zor
1: çok
0: bir
1: şey. Çok zor bir şey.
0: Fakat Hatun
1: onlar da güzel sattı yapmış. Bu arada. Taylor's version'lar da çok güzel sattı
0: zaten
1: bu arada.
0: Olay onun içindi bence.
1: Tabii yani. Tabii.
0: Enteresanmış. Hatun yani iyi ya.
1: Ses tescil etme hikayesi.
0: Evet orada zaten açılan davada diyorlar ki kardeşim sizin bu yaptığınız programlar bizim kataloglarımızdan besleniyor ve bizi bir ortaya bir şey çıkarıyorlar. Şimdi ben de orada şunu soruyorum. İnsan olarak biz nasıl müzik yapıyoruz? Yani bunu nasıl çözeceğiz? Bunu nasıl netleştireceğiz? Biz de çocukluğumuzdan beri gördüğümüz, etkilendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz şeylerden değil mi? Öyle bir şey oluyor yani. Şimdi yapay zeka ne yapıyor? Onu çok daha hızlı tarayarak yapıyor.
2: Evet öyle yapıyor.
0: Ama şimdi mesela... nasıl ayıracağız bunu? Yani ben
1: ayırt edemeyecek noktaya geldim zaten.
2: Senin sesin ayırt edilebilir bir yerde onu demeye çalışıyordum. Yani hani böyle Türkiye'deki böyle dinlediğin zaman rock müzik camiasındaki erkek vokalleri. Chris Cornell gibi vardır ya böyle biricik. Seninki de öyle bir ses bana göre yani. Hani o yüzden.
0: Teşekkür ederim. Yani kendi sesimi duyarsam zaten merak etme onunla ilgili ben işte bir aksiyona girerim
2: çünkü
0: yani.
2: Çünkü yani benzemiyor. Birçok yerde mesela yenileri de hani böyle hiçbir şekilde şey yapmak için söylemiyorum. Tenkit falan olarak sakın algılamayın ama bazı yerlerde böyle herkes birbirine benzemeye başlıyor ya.
0: Evet,
2: sesler.
0: Evet.
2: Hani böyle bir yerden gidiyor. Şimdi müzisyen aynen. Olmadığım için tam olarak ifade edemiyorum ama seninki bambaşka bir yerde duruyor. Böyle bir iki tane ses var seninki gibi.
0: Ya
2: bence
0: yapay
2: çok,
0: zeka.
2: Çok değerli bir şey bu.
0: Sağ ol yani yapay zekada biz işte böyle şarkı falan yaptık. Ya ilk çıktığımda o Udio, Sunu falan ilk çıktığı zaman biz böyle hemen çünkü sözü yazıp şarkı yaptırıyorsun ya geyik geyik saçma sapan şeyler yaptırıp hemen şarkı birbirimize yolluyorduk. Şarkı yaptırıyorum. Ya bizim Kaan'a benziyor Duman Kaan'a ya Harun gibi. Ya biz de herkese böyle esinlenmiş bir şeylerden hep böyle kulağa tınlıyor. Ulan Harun gibi bilmem ne gibi hep böyle bir yerlere benziyor. Doğal olarak abi onlardan çünkü o katalogdan besleniyor yani.
2: Tabii.
0: Yapacak bir şey yok.
2: Tabii.
1: Hoş o canlıyken de öyleydi. Biz biliyorsun Roxy Müzik Günleri'nde seninle tabii beraber de işbirlik yapmıştık. Bir ara böyle gelen şarkılara bakıyorduk. İşte kızsa Şebnem, erkekse işte Harun veya Kaan veya Koray.
0: Tabii, aynen.
1: Bütün şeyler o zaman daha bu AI meyan yokken de doğal olarak oraya
0: gidiyor. Çok eski müzik yarışmalarında bir geliyordu mesela daha pop şarkılar. Kayhan gibiydi söylüyordu
1: tabii,
0: herkes.
1: Tabii.
0: Böyle yani şey vardı da bu. Artık özenme, imrenme bir şey var evet.
2: Neyse o zaman yavaş yavaş kapatalım programı. Çok teşekkür ederiz bir kez daha geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun.
1: Şahane albüm için de ayrıca teşekkürler. Evet. Bu devirde bir de bu işe hevesli müzisyen kardeşlerimiz için de bir model oluşturduğunu düşünüyorum. Hani hakikaten bu iş hala böyle yapılabilir göstermek de önemli. Hani diğeri yapılabiliyor, öğrendik, makineler yapıyor falan da. Bu işe emek verip oturup üç arkadaş kafa yorup emek verip bir albüm yapmanın kıymeti ayrı bir şey.
0: Evet evet ya orası yani ben de onu hissediyorum hep yani çok da teşekkür ederim yani güzel cümlelerin için. İşte bakacağız bir yola girdik tekrar yani umarım böyle bir yani ben hep teşvik etmeye çalışıyorum yani müzisyenleri. Ya toplu yapın yani tek tek atmaktansa hiç ise iyi bir
1: sektör de onda yatıyor filan da yani.
0: Ya dönüyor zaten tabii. İşte bu şeyler dijital dağıtımcıların da hepsi onu da şimdi albümleri biraz öncelendirmeye başladı. Onlara biraz bir şey yer tanıyorlar. Hani çünkü farkına vardılar. Yani o kadar saçma bir şey ki diğerine bastığında tek şarkı dinledikten sonra başka birini atıyor zaten.
2: Hı hı.
0: Dinlerken. Evet. Sen şimdi albüme bastığın zaman kendi albümünü dinle. Hiç değilse insanlara böyle birkaç şarkını dinletmiş oluyorsun. Bir bağlantı kuruyorsun
1: tabii
0: falan.
1: Bir de şunu da söylemek lazım. Dünya çapındaki müzik dinleyicisinde bir bu konuya sevgi ve saygı duyan insanlar var. Şey örneğini çok seviyorum. Rosalia.
0: Evet.
1: Kız oturdu ve eski enstrümanlarla falan bir şey kaydetti. Baştan aşağı tamamen bir organik yapıda bir albüm yaptı ve dinleyici de bunu takdir etti.
2: Evet, şovlarına da çok
0: tabii. O da çok, çok yaratıcı bir artist. Çok. Yani onu da koymak lazım.
1: Bu da bir umut ışığı yani hala hani her şeyi makineler yapsın ve makineler dinlesinden çıkıp
0: tabii
1: bu işi doğru düzgün yaptığında bunun bir dinleyicisi, buna hasret duyan insanlar var. Bu da işin umut verici.
0: Tabii tabii bana öyle dönüşler geliyor zaten. Öyle feedback alıyorum. Çok böyle özleyenler var bu
1: tabii
0: tarz şeyi. İşte tabii albüm gibi akıtacak, dinleyecek falan. Tabii. Ben de orada hani normal pratikte de şey düşünüyorum. Kanter Gözdeş'i performer'ız biz.
1: Tabii.
0: Konser yani şarkı çalmak bitmeyeceği için ya bir şekilde konserlerde böyle işte birleşerek, bütünleşerek, büyüyerek gidebiliriz yani. Öyle düşünüyorum.
1: Yani.
2: O zaman sosyal medya hesabından daha fazla konser haberlerini de takip edebilirsiniz. Koray Candemir bu haftaki konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks sona erdi.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

No, I can't.